Chimbopinda mbiye mzevanesi. Vana vepanhu vanomukira mudzimba dzedu vane babara.